Sanki yastığı gibi benim deli gönlüm yine hasta gibi, benim deli gönlüm yine hasta gibi.

Herkese merhabalar. Ben Cihan Elma. Burası Radyo Lora 97.5'te fısıltılarınızın çığlığa döndüğü yeni bir programdasınız. Hayatım boyunca birçok televizyon kanalında, birçok ajansta, gazetede, dergide ve bir yıldır sizinle beraber Radyo Lora'da çalışıyorum. Ama sanırım hayatımın en zor programlarından birini yapıyorum. Çünkü bu programı 2019'da medya savunma alanlarında şehit düşen Berkin Elvan Yoldaş ve 2017'de Dersim'de şehit düşen Berivan Arjin Yoldaş'a ithaf ediyorum.

Son bir aydır Kürdistan'da yaklaşık 700 tane şehadet açıklandı. HPG savaş koşullarından kaynaklı zamanda açıklanmayan şehadetleri toplu bir şekilde adına henüz tam olarak ne diyeceğimizin bile farkında olmadığımız bir tırnak içinde çözüm sürecinde bazen 50 arkadaşı, bazen 120 arkadaşı, bazen 160 arkadaşı beraber açıkladı. Kürdistan'da bir bütünen bir yaz havasının hakim olduğunu, sürgünde dışarıda yaşayanların da bu yaz havasından nasibini aldığını, bir bütün bu politikanın içerisinde olan PKK'nın çevre çeperinde olan mücadele yürüten sempatizan olan neredeyse herkes ağır bir yaz süreci yaşıyor. Başta belirttiğim gibi benim için bu programı zor kılan şey de bir daha hiçbir ananın doğuramayacağı kadar güzel insanları, arkadaşlarımızı mücadele etmekten, düşmana karşı savaşmaktan bir an olsun geri adım atmamış, bir an olsun ikircik yaşamamış gencecik arkadaşlarımızı 18'inde, 19'unda, 20'sinde toprağa verdik. Hakikaten bugün onlar için bir program yapmak ya da onları anmak, onlar üzerine bir şeyler söylemek hayatımda yaşadığım en zor anılardan biri olabilir. Bu nedenle duraksarsam, duygusal bir an yaşarsam şimdiden siz dinleyicilerimizden özür diliyorum. Birvan Arjin Yoldaş ve Fırat Aydın Eren, Berkin Elvan Yoldaş'la Diyarbakır yıllarımızda beraberdik. Bir süre beraber çalışmayı yürüttük. Üniversite yıllarımda küçük yaşlarına rağmen kendime örnek aldığım nadide insanlardan biriydi. Daha sonra yollarımız, tercihlerimiz ayrıldı. Dağda mücadele etmeyi tercih ettiler. Birvan Arjin Yoldaş mücadeleden 2 yıl sonra, mücadeleye katıldıktan 2 yıl sonra 2017'de bir düşman hava saldırısında şehadete ulaştı. HPG Basın İrtibat, Berkin Elvan Yoldaş'la alakalı bir yazı henüz yayınlanmadı. Muhtemelen şehitlerin çokluğundan kaynaklı yetiştirilmemiş olabilir. Belki daha sonra künyesi doldurulacak ama şehit Birvan Arjin Yoldaş için HPG'nin yaptığı açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Berivan yoldaşımız Ahmet'in Hani ilçesine bağlı bir köyde yurtsever bir ailede dünyaya geldi. Ailesinin halkımızın toplumsal değerlerine bağlı olmasından ve bu değerleri yaşatmak için tüm zorluklara göğüs germesinden dolayı Berivan yoldaşımız da özüne bağlı bir şekilde yetişti. Kürt kadının soylu özelliklerini küçük yaştan itibaren edinmeye başlayan yoldaşımız, bu özelliklerini de kendisiyle büyüttükçe ailesi ve çevresinde sevilen, örnek gösterilen biri oldu. Türk devlet okullarında 10 yıl okuyan yoldaşımız, birçok Kürt çocuğu gibi düşman gerçekliğini ilk olarak burada tanıdı. Türk devletinin bu okullarda Kürt çocuklarını özlerinden koparmaya çalıştığını erkenden fark eden yoldaşımız, hem bu düşmanca politikaya büyük öfke duydu, hem de kendisini var eden değerleri korumak için çaba sahibi oldu. Bu çabaları sayesinde kendisine dayatılan soykırım zincirini parçalamayı başaran Birvan yoldaşımız, gencecik dönemlerinden itibaren özgür yaşam arayışını daha da belirginleştirdi. Ailesinin yurtsever ve yakın akrabalarından gerilla saflarına katılımların olmasından dolayı özgürlük mücadelemizi küçük yaştan itibaren tanıyan Berivan yoldaşımız, gerillanın halkımıza yönelik geliştirilen soykırım saldırılarına karşı fedakarca mücadele etmesinden ve gerektiğinde bedel ödemekten geri durmasından derinden etkilendi. Bu nedenle gerillaya karşı her zaman sonsuz bir sevgi besleyen yoldaşımız, gerillanın halkımız için özgürlüğün ve onurlu yaşamın teminatı olduğu gerçeğinin derin bilincinde oldu. Gençlik döneminin başlarından itibaren yaşama dair farkındalığı artan Berivan yoldaşımız, toplum içerisinde özellikle kadınlara biçilen roller karşısında büyük bir çelişki yaşadı. Kadının rolünün başkaları tarafından
ve bir kader biçiminde belirlenmesini hiçbir zaman kabul etmeyen yoldaşımız, Reberapo ve Özgürlük Hareketimiz öncülüğünde açığa çıkarılan kadın özgürlük çizgisini büyük bir merakla takip etmeye başladı. Bu özgürlük çizgisini benimseyen kadınların özgürlüğe daha yakın olduğunu bizzat gözlemleyen Berivan yoldaşımız, yaşamın ancak bu şekilde anlamlı olabileceğine kanaat getirdi. Bu nedenle özgür yaşam arayışlarını sürdüren yoldaşımız, toplumun geleneksel yaşam biçimini erkek egemenlikli sistem ve kapitalizm ile olan bağında çözümlemeyi başardı. Buna karşı özgür yaşamın ancak sistem dışına çıkarılarak gerçekleştirebileceğine inanan yoldaşımız bu temelde arayışlara girdi. Büyük bedeller verilerek gelişen Rojava özgürlük devrimine yönelik saldırıların Türk devletinin devletlendirilmesiyle her geçen gün daha da artması ve halkımızın katliamlarla yüz yüze kalmasından dolayı genç bir Kürt kadını olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini düşünen Berivan yoldaşımız, bunun ancak gerilla saflarına katılımla mümkün olabileceğine inandı. Bu temelde 2014 yılında yüzünü Kürdistan dağlarına dönen yoldaşımız Ahmet'ten gerilla saflarına katıldı.

gerilla saflarındaki ilk eğitimini Ahmet Alan'da gören Behrivan yoldaşımız, yoldaşlarının yardımıyla da kısa sürede dağ ve gerilla yaşamına uyum sağladı. Aldığı askeri ve ideolojik eğitimlerle özgürlük mücadelemizi yakından tanıma ve anlama imkanı bulan yoldaşımız, özellikle kadın özgürlük çizgisinde kendisini geliştirmek için yoğun bir çabanın içerisinde oldu. Hem teorik düzeyde hem de alandaki kadın yoldaşların pratik tecrübelerinin yardımıyla kişiliğinde önemli dönüşümler yaratan Behrivan yoldaşımız, özgür kadın ilkelerini kişiliğinde temsil etmeye başardı. Kadının bütün toplumsal alanlarda olduğu gibi gerilla mücadelesinde de öncü konumda olduğunun bilincini varan yoldaşımız, bunun gereğini yerine getirmek için büyük bir emek ve çabanın sahibi oldu. Eğitimi bitirdikten sonra 2000 YJSTAR savaşçısı olan Behrivan yoldaşımız, kendisini her anlamda etkili bir mücadele için hazırladı. Eğitimini bitirdikten sonra yoldaşların önerisiyle dersime geçen Behrivan yoldaşımız, ilk pratiğini Sara Sakine Cansız yoldaşımızın mekanında yapacak olmasının heyecanını yaşadı. Yoldaşlarından Dersim katliamında onurlar için kendilerini uçurumlardan atan kadınların soylu tutumları ve Zilan Zeynep Kınacı yoldaşımızın 96 yılında Dersim'de düşmanın beyninde patlamasının hikayesini dinleyen yoldaşımız, Kürdistan'da yürütülen mücadelenin geçmişten günümüze her zaman fedailik çizgisinde olduğunun bilincine çıkardı. Bu nedenle özgürlüğün fedailik çizgisindeki mücadele ile elde edebileceğimize inanan yoldaşımız, bu anlamda önemli bir yoğunlaşma süreci yaşadı. Türk Devleti'nin 2015 yılından itibaren halkımıza ve gerilla alanlarına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlemeye başlamasıyla aktif direniş içerisine giren Behrivan yoldaşımız, özellikle 2016 yılında büyük bir çıkış yaptı. Düşmana karşı Dersim alanında geçtiren etkili eylemlerde yer almaya başlayan yoldaşımız, yıllarca düşmana karşı yüreğinde biriktirdiği öfkeyi bu eylemlere harç yaptı. Cesareti ve fedakarlığı ile tüm yoldaşlarının saygısını kazanan Behrivan yoldaşımız, kadın özgürlük çizgisindeki duruşu ile de önce bir paşk militanı oldu. Yaşamıyla olduğu kadar savaşıyla tüm yoldaşlarınca örnek alınan Behrivan yoldaşımız, 2016 yılında Dersim'e bağlı Afkasor alanında gerçekleşen bir düşman saldırısında şehadete ulaşarak mücadelesini zirvede tamamlamayı başardı. Yoldaşları olarak erken şehadeti karşısında her ne kadar zorlansak da bizlere devrettiği özgürlük mücadelesini Behrivan yoldaşımızın şahsında tüm şehitlerimize layık olmanın bilinciyle zafere taşıyacağımızın sözünü yeniliyoruz. Bu temelde Behrivan yoldaşımızın başta değerli ailesi olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza başsağlığı diliyoruz. HPG Basın İrtibat Merkezi'nin şehidenme sitesinde Behrivan Arjin yoldaş için yaptığı açıklama bu şekildeydi.

Henüz HPG'nin sitesinde Fırat Aydın Eren yoldaşımızla alakalı bir bilgi olmasa da biraz onun üzerine dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışalım. Fırat Aydın Eren yoldaş, Berkin Ervan yoldaş, Heval Beriman Arşin'le beraber Ahmet'te beraber gerillaya katıldılar. Dağ yaşamıyla alakalı her ne kadar elimizde bir bilgi yoksa da ulaştığım kaynaklar genç yaşına rağmen harika bir mücadele azmiyle donatılmış, gerçek fedai bir apocu ruhla devrime olan inancını hiç kaybetmeden gelecekteki nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın arayışını hep sürdürdüğünü söylediler. Berkin Elvan yoldaş, Ok Meydan'da polis kurşunuyla katledilen, aylarca yoğun bakımdan kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'dan ilham alarak, Berkin Elvan yoldaşın adını dağlarda yaşatarak, Türkiye Devrimci Hareketi'ne bağlı, Türkiye Devrimci Hareketi'ne sempati duyan bir ailenin çocuğu olan Berkin Elvan'la beraber, onun ismini Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak, Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin bir neferi olarak Kürdistan dağlarında 5 yıllık mücadele tarihinde ayak bastığı her yere Berkin Elvan'ı, onun şahsında Türkiye Devrimci Hareketi'nin devrimcilerini, Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin devrimcileriyle birleştirerek hayatını sürdürdü, mücadelesini sürdürdü. Bugün Fırat Aydın Eren yoldaştan Berkin Elvan olarak söz ederken aslında Türkiye Devrimci Hareketi'nin mücadelesinin de yine Kürdistan Özgürlük Mücadelesi neferleri tarafından Kürdistan dağlarında Orta Doğu'nun en çetin ve amansız coğrafyasında eşi benzeri görülmemiş bir düşmana karşı mücadele ederken yaşatılıyor. Kürdistan Özgürlük Neferleri sadece Kürt ulusunun çıkarları değil, Orta Doğu'da ezilen halkların çıkarları için vahşi bir düşmana karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunu bazen Ernesto kod isimlerinde görüyoruz, bazen Berkin Elvan kod isimlerinde görüyoruz, bazen Beriman Arjin isimlerinde görüyoruz. Hepsi geçmişten kendilerine örnek aldıkları, kendilerine lider belledikleri, kendilerine öncü dedikleri komutanları ya da mücadele öncülerini örnek alıyor ve onların mücadelesini Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'yle birleştirip Orta Doğu'da ezilen halklara, devrimci gruplara, fraksiyonlara umut olacak şekilde mücadele yürütüyor, sürdürüyorlar. İleriki günlerde Berkin Elvan yoldaşla alakalı herhangi bir açıklama olursa mutlaka burada yine sizinle paylaşacağız. En iyiniz kimse bu hayatta, sahip olduğunuz en iyi şey neyse, Berkin Elvan yoldaş onun da ötesinde biriydi. En güzel tanıdığınız kimse, en iyi tanıdığınız kimse Berivan Arjin yoldaş, inanın onun da üstesinde bir kişilik, bir şahsiyetti. Dolayısıyla kendi ölümleriyle bugün bizlere bir yaşam sunan, kendi yokluklarıyla bir ulusun varlığını mutlaklaştıran, kendi gidişleriyle bir umudun geleceğini bize bırakan, bütün yoldaşlar üzerine ne söylenirse söylensin kuşkusuz eksik kalmayacaktır. İçinde bulunduğumuz bu yaz sürecini korkunç bir öfke ve öfkenin aydınlatıcı bir bilince çıkmasını umuyorum. Hepimiz çok zor zamanlardan geçiyoruz. Kürt ulusu tarihinin en zor zamanlarından birini, en güzel evlatlarını, mezarsız henüz kemikleri bile olmayan, sadece ölüm haberleriyle girdikleri bu yaz sürecinden daha dinç, daha öfkeli, nasıl mücadele etmesi gerektiği bilinciyle çıkacaktır. Çıkmalıyız. Bunun dışında bir yolumuz yok.
hayallerini, umutlarını, geleceğe dair tasavvurlarını böyle gerçekleştireceğiz. 1000 tane Berkin gider, 10.000 tane Berkin gelir. Kürt halkı her dönem mücadele edebilecek yeni nesillere sahip. Bugün onları anarken sözümüzde yeniliyoruz. Hepsinin hatıralarını, hepsinin umutlarını, hepsinin isteklerini gerçekleştireceğimiz bir mücadele geleceği diliyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

Memik olan türküsünden uyarlanan Uyan Berk'in, önce Memik olan türküsüne gideceğiz, sonra da Uyan Berk'in türküsünü, her ikisinde Berk'in Elvan yoldaşının anısına ithaf ediyorum.

Ya seni da sen de devam fakir. Gönül halini şeker gibi ya seni kanına kadar. Hadi gel.

Sağlık yine. Dün zani yine. Bizi kekik yasını karına ve bu karına nigarlı doldu.

0: بقول شيخان ابراهيم بتشوك يا بران ابراهيم قول يا بس خان ابراهيم هيسر دي لبس مسوى كمال خان تصقران ابراهيم.
1: Önce Şehit Birvan Arjin için Bermal Çem'den Arjin'in parçasına, daha sonra da en son açıklanan Serhat Şehitleri için, bütün şehitlerimiz için Gerilla TV'nin hazırladığı bir Sinevizyon'u seslendirmesini size bırakacağız. Sonra da vedalaşacağız.

Namı Erkan Gültekin, Kodemir Lokman Gülidağ, Raşa Malbatay'ı aburi ne başa, yani size kargerim. Raşa Galat Parazi, mesela Raşa'nın Galat Parazi. Nerede kurduğun gibi girdiğin ne? Hazır nasıl haftanıcı bazı değil. Cihat ben dönüyor. Ben asla reyhizi nasıl girin. Cunuk doştun şaş, şu kabada legalda. İstanbul'a ne kabada geçlikle mi nasıl gir? Sermeher size bandur gir, ayı vakti. Kırkın eki hem fiziki hem çantik kurdu ser. Melat adım aşağıda mı? Daha paranı hastiyarı bu yani sabicin dıştaki zana bu neyse ideolojik ne bu? Bu ya sızam tesirkir. Malbat derdur yani derdur da ise şehit hani derdur şehit hani sen tesirkir bu hatırı işte ben karakta tabi rehsini bu amacı hedefimin jinav rehsini de bu me miltan eki bu jidic dadikeri şer bükün jivarateki azat jiyan bükün tabi o destekli hastiyarı başı zıvarı navri xisini da zıvari zanabuni demek mesela drijda rixin jiparti pervedeki kurt işte yola ideolojik darlaşki de dağma ama bu zemine ki kurt yani bir akademi deji mekhozen viyem ya dakran as her juri layit serkati ben layit gelik ben o bersiveki kurt yibetne düşmün dadekir ki امبارات خدا جیانک آزاد و بدن آوکرن و لایق سرکوپ و لایق شهید آمد.